da başıma gideyim diyorum. Kim ne derse desin hakkımda. Hayata dair yazayım diyorum. Sen geliyorsun aklıma.

0: Avaze Radyosu.
1: Edo i Fonetis Türkiye.
2: Ovdje Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radi Amuriyet Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
10: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Selamun aleyküm, hürmetlik radyo anlıkçı aziz kardeşler. Anla vatkanıla Türkiye Havazı Radyosu'nun Uyghurca anlıkçı. Bugün 2026 ile 26 Ağustos Çarşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetlik radyo anlıkçıda anlıkçılarımızın her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'den 5 gece boğun aralıkta Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzun internet sayfası www.tr.net.tr yansızlık uygur adresler olarak ve ostanlığa alayışla. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçe, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe boğan aralıkta sünni emrah ve internet arkalık anlıklı buldu. Hürmetli radyo anlıkçıda. Anlıçımızdan bugünkü cedvilde haberle uçurik. Çigra alkıgan milli ten terbiyatçılarımız Katarlık programıla bab olup aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgari riyasetçilik kılımın.

Hürmetli radyo dinleyiciler, şimdi haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizden tefsiri mezmurlar tövendikçe. Amerika, Karayip Denizi'de zehirlik çekimlik etkisçilik gumandarı 4 kişinin öldürdü. Amerika, Karayip Denizi'de zehirlik çekimlik etkisçilik kılavatı dövdüken guman bilen okutulan kimide 4 kişinin ülgellikini bildirdi. Amerika'nın rayındaki kimilerini ve onun şirkelerini biraz nişanlı ilişi halkıra cemaatçilikte sossuz öldürüş münazırlarını kozgumakta. Amerika armiyası Karayip Denizi'de zehirlik çekimlik doşuğallıkını ilgir sürülgen bir kimini oku tuttu. Hücumda 4 kişi hayatından ayrıldı. Amerika Cenub rayon kumandallık iştabının X iştimai alakı tordik hesabı da Armiyanın garbi yerim şarda karı gruplara karşı hücumlara ait bayanat ilan kılındı. Bayanatta istihbarat uçurlarını asas kılan halda Amerika Cenub rayon kumandallık iştabı kumandanı General Francis Lee Donovan'ın buyruğu bilen Karayip Denizi'de zehirlik çekimlik etkisizlik faaliyetinden şugullangallık gumanı bilen bir kimige hücum kılgallıkı bildirildi. Hücumda 4 kişinin ölgenlik eskertilgen bayanatta zehirlik çekimlik terörlük türlerini yokutuş, tarkitiş ve mağlup kılışını davamlaştırımız diyen sözlerge orun verildi. Amerika armiyasının yakınki mezgillerde zehirlik çekimlik etkisizlik kıygallık ilgir sürülgen Karayip Denizi ve Tinç Okyanutki bazı kimilerini hem de onun işçilikelerini bivasta nişanga ilişi halkara cemaatçilikte sossuz öldürüş münazırlarını keltürüp çıkamakta. Hürmetlik radyonlukçular, İsrailiyanın Gazze'de bir öyge kıygan hücumda 4 Palestinlik hayatından ayrıldı. Hücumda nait köp sanda Palestinlik yaralandı. İsrailiya armisinin Gazze rayonunda bir öyge kıygan hücumda 4 Palestinlik hayatından ayrıldı. İsrailiya armisi Gazze rayonunun şimaldaki Beyt Lahya yizsiga yerleşkan Kamal Edvan doktorhanasının yakın etrafındaki bir öyünü bombardıman kıldı. Hücumda hayatından ayrılgan kişinin cesedi bilen bazı yaralanganla Kamal Edvan doktorhanasına ilip berildi. Gazze rayonunun cenubudaki Khan Yunus şehirdimi İsrailiya armisinin tünügün etigendi kıygan hücumda bir Palestinlik hayatından ayrılgan idi. Khan Yunus'taki Nasır doktorhanesi İsrailiya armisinin tünügün hücumlarında yaralanan iki kişinin doktorhanda hayatından ayrılganlıkını tutukan idi. İsrailiya'nın Gazze'de uruş doktuş küçüğü boğan 10. Oktyabr'dan bu yan kıygan hücumlarda 1296 kişi hayatına ayrılıp 4296 kişi yaralandı. Bina harabilikleri astıdı olsa 814 kişinin cesedi çıkarıldı. İsrailiyanın 2023 yılı Oktyabr'dan bu yan Gazze rayonu kıygan hücumlarda öldürülgenlerin umum sanı 73.431'e yaralanganların sanı 174.437 görüldü. Hürmetli radyoanlıkçılar, İran Amerika'nın Uttur Şarkı İstihbarat Merkezlerine iğrizi yetkizdi. İran'ın Amerika'nın Uttur Şarkı İstihbarat Merkezlerine kıygan hücumlarının iğir ziyanlı sebep boğallık ilgir sürüldü. Amerika taratkılda İran bilen boğa vuruşunun umumu çıkımının az digende 50 milyar dolar işkellike ilgir sürülgen idi. İran kıygan hücumlarının Amerika'nın Uttur Şarkı'daki istihbarat objektleri ve üskünlerine milyarlıgan dolarlık ziyan sağallıkı ilgir sürüldü. MBS News kanalının bu vaxta məlumatqa iki töt əməldarını mənbə qıqan xəbirgi qarğanda İranın uçqızı zayrı bulan və başqırılıqan bombu ucumlarda Amerika Mərkizi İstihbarat İdarisi CIA bilən başqı istihbarat birliklerinin otur şərxdə işlətkən bəzi bina və üskünləri ziyan uçurgan. Ucumlarının Amerikanın rayındaki istihbarat mərkəzlərgi oxşu körülməgən dərcədə ziyan sağallıqın təkidləgən əməldarla bina və üskünlərini umşaş ya ki yanılaşının milyardlıqan dollarqa toxtaydıqallıqını ilgir sügən. CNN'nin sündi əmrah sürətləri, ziyanlı bağlaş dokulatları və Amerika bilən Paris qoltuqı mənbələrini asas qıyan xəvirdə 28. fevraldan bu yan İranın hücumları nəticəsi də Amerika armiyasının otur şərqdiki az digəndə 16 bazısının ərxil səviyyələr ziyan uçurqallıqa bildirilgən idi. CBS News və CNN mənbələri qatarlıq, nurğun Amerika taratqı orqallarımı İran bilən boğa vuruşunun umumi xiracının az digəndə 50 milyard dollar işgəldikini ilgir sürgən idi. Hürmetlik radyonluqçıla, Trump, Saudi Arabistan bilən boğan 30 illik yadıo həmkarlıq kilişimini Amerika palatasının təkşürüşü küsündü.
Wall Street jurnalining xabariga qaraganda, Amerika prezidenti Donald Trump Saudi Arabiston bilan bo'lgan tarixiy bir yadro hamkorlik kelishimini palataga tekshirish uchun sunilgan. Gazet bir hukumat amaldorining so'zini naql qilib, Trumpning Saudi Arabistonning Isroiliya bilan bo'lgan munosabatlarini normallashtirish talabidan voz kechmaganligini. Bu ahvolning Riyad bilan tegami kang doiralik strategik kelishim tuzish tirishchanliklarini qiyinlashtirib o'tganligini bildirgan. 30 yillik yadro kelishimi Trump hukumati tomonidan o'tgan oy e'lon qilingan edi. Kelishimga asosan Amerika shirkatlari Saudiya Arabistonining yadro ul eslalarini taraqqiy qildirishda markaziy rol o'ynaydi. Hurmatli radioanglovchilar, Netanyahuning o'g'li Iranning qaslab o'ldirishni planlaganligi tufaylidan Miami'dan qaytarib kelindi. İranın qəsləb öldürüşünü planlığanlıqı ilgir sürülüşü bilən Netanyahu'nun oğlu Miami'din yoxşurunçı çikindirildi. Netanyahu 24. August İsrailiya mərkəzlik 14. kanalıqı bəgən bayanatı da oğullardın birinin İranın hücum nişanı boğallıqını ilgir sürgən idi. İsrailiya başmestir Benjamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun üzgü qartılığan İran mənbəlik bir qəsləb öldürüş planı bayqalğan dinkin Amerikanın Miami şəhərdən yoxşurunçı çikindirilib ciddi alda İsrailiya gelib kilingəllik ilgir sürüldü. Amerika merkezlik Newsmax kanalının bir Amerika kanunu icra qilish organı mənbəsini

asas kıygan haberde İsrailiye istihbaratının yayırın nişan kıygan kesilip ültürüş planının 2025 yılı dekabrda haberdar boğalık ilgir sürüldü. Menbe İrallık agentlerinin başministerinin oğlu turuvatkan öyünü ve hareketlerini küzdüş üçün Miami'da emeli hareket kıygallıkını ilgir sürdü. Haberde İsrailiye'nin Amerika meldarlarına agahlandığı kallık. Yair'a Miami'den derhal ayrılış buyruğu verilgeldi ki ve şuna bilen Yair'in gereklik boyumlarını ammayı aldırıp tenep İsrailiye'ye kayıt kallıkı bildirildi. Netanyahu 24 Ağustos İsrailiye merkezlik 14. kanalga bergen bayanatı da oğullardın birinin İran'ın hücum nişanı boğallıkını ilgir sürgen idi. Hürmetlik radyonlukçula. Amerika vekilleri ömeke işgal astetki gharbi kırağakta kanunsuz Yahudi ultrak rayon köçmenleri kıygan zoravallık sebebidin İsrailiyelik emeldarını kattık tenkit bilen eyipildi. İsrailiyanın 12. kanal haberge karaganda Amerika'dan kegen bir vekilleri ömeke işgal astetki gharbi kırağakta kanunsuz Yahudi ultrak rayon köçmenlerinin zoravallık doğrusunda yukarı derecelik bir İsrailiyelik emeldarını kattık eyipligen. Kanunsuz Yahudi ultrak rayon köçmenlerinin zoravallıkı merkezleşken bir yığında vekiller ki kimliği aşkarlanmagan İsrailiye xavfsizlik emeldarı mındak degen. Bütkül dünya sizge karşı turgan vakitte biz sizni her kandak şekilde ve kıyın şerait astı kogdavatımız. Cevabınız zoravallık kılmışları bulan talan ve pelesellikle gizeye yetkizüş urnuşulur bombaslık kerek. Amerika vekilleri ömükeyene İsrailiyeni bu hıl kılmışlarının davulmuşluğu yol koyuş bilen bir vakitte Amerika'nın kulluşunu küzgül mayvatkallık hakkı da bağlandı oğan. Bu kılmışlarının davulmuşluğu yol koyuşu arkalık Amerika'nın kulluşunu küzgül mayvat isle. Bu silahı arka işçikten kaytıp geldi. Bunu kandak mı düşünemeyizle digen.

0: Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı'sı.
1: Hürmetli radyonlukçular, İran Taşkı İşler Ministri Arakçı rayonluk ciddiçilikini azayt isterişçallıklar doğrusu Pakistan ve Katar bilen söhbetleşti. İran Taşkı İşler Ministerliği tarafından ilan kılınan bayanat karaganda İran Taşkı İşler Ministri Abbas Arakçı rayonluk ciddiçiliklerini azayt isterişçallıklarına müzakir kılış için Pakistan Armiyası Başkomandanı Marshal Asım Munir ve Katar Taşkı İşler Ministri Muhammed bin Abdurrahman El Sani bilen ayrım ayrım çılpın söhbet ütküzgen. Katar Taşkı İşler Ministerliği Altani bilen Arakçı'nın en yeni vaziyet bulup mu Oman bilen İran arasında Hormuz Boğazı arkalık vakitlik ortak deniz yolu kuruş ve ortak mina tazlaş türleri doğrusu da ilip verilgan söhbetlerini müzakir kıyallıkını bildirgen. Hürmetlik radyonlukçular, Kanada 700'den artık Amerika mahsulatıga 15%'den 50% etrafıda üzgürdüğün nispette karşı tamujunu bece yol koyduğallıkını ilan kıldı. Kanada Amerika'dan import kılındığan 700'den artık mahsulatka 15% bilen 50% arasında özgürdüğün nispette karşı tamujunu bece yolu koyduğallıkın cekalıdı ve şunun bilen tarihi cihetten yakın itibaktaş boğan iki devlet oturusu soğudu uçuşunu keskinleştirdi. Ottawa'nın seyşembi günü ilan kıygan kaytırım zerbisi Amerika Prezidenti Donald Trump'ın Kanada mahsulatlarına yol koygan 50%'lik tamujunu bici şembi günü emrileşkendinkin Başminister Mark Carney tarpidin ilgiri tılgınlığan vakit cedveli boyuca 8. sentabirde emrileşi do. Örmetlik radyonlukçula SpaceX Louisiana'da 100 milyar dolarlık dünya boyuca en çok alem boşluk portu kuruşunu planlamakta. Emeldarlarının bayanatı karaganda SpaceX Amerika'nın Louisiana ştatıda dünya boyunca en çok alem boşluk portu buluş mülkerini vatkan bir muassis kuruş için 100 milyar dolar meblağ sağladıkken. Louisiana İktisadi Terakkiyat Kengşi'nin seyşembi günü ilan kıygan bayanatı kasasen bu muassise verilmeylon nayyesede kurulduğun bulup yılıga mınlıgan rakita koyup bir iş iktidarıga iyi buluduken. Bu torunun kelgüsü 10 yıl içinde 3000 bivasti iş oranı yaratışı ve 34 yıllık maaşının 92.600 dolar buluşu mülkerlenmekte. Hürmetli radyonlukçula, Rusya'daki bir zavutta otopti yüz verip 6 nepre Hıtay puhrası olup cemi 7 kişi öldü. Rusya'nın Amur rayında kurulu vatkan Amur Tabi Gaz Kimya Sanat Merkezi yüzbegen otopti.

ve 7 kişi öldü. Ve diğer şirkette işleyen 9 Xitay fuhrasından tek haber ilinamadı. Amur, Təbiqaz Ximiyyə Sənayət Mərkizinin Axbarat İşxansı Tünügün Kuruluş Meydanında yüzbəgən otab təqqid bayanat ilan qıldı. Bayanatda izdəş qutquzuş xizmətlər cəriyanda yeni 4 Xitay fuhrasının cəstisi bilğallıqa bildirildi. Şunun bilən otab tüdü ülgəllərinin sani 1-i Rusiya 6-si Xitay fuhrası bulub cəmi 7-ki 7-di. Ve diğer şirkette işleyen 9 Xitay fuhrasının izdirge texini qanaz. Ulanı izdəş qutquzuş xizmətləri davamlaşıvatıdı. Ve kadınkin 150 kişi davalaş orulurgu müracaat kıygan. Okşamağın derecede yaralanan 36 kişi doktorhanda balmız kılıngan. Bayanatta kuruluş meydanındaki otun üçürülgeldiği, etraptaki ultrak rayılarının havasitki ziyallık maddelerinin miktarının belgelengen çektiğini işip ketme geldiği kayıt kılındı. Rusya'nın Sibur şirketi bilen Xitay'nın Sinopec şirketi birlikte kurvatkan Amur Təbiqaz Ximiyyə Sənayət Mərkizinin dünyadaki en çok polimer ve təbiqaz ximiyyə məhsulatlarını işlep çıkış əsləhələrinin birgi aylinişiye mülçerlenmekte. Örmətlik radiyanlıqçıla, Şara Suriye kayıt kuruş müsabısı qədəm koydu dedi. Suriye prezidenti Ahmet Şara, Amerika Suriyanı terrorluğunu kolluqçu devletler tizimlikten çıkan dinkin, devletinin terakiyat ve kayıt kuruş müsabısıyla kadem koyulguna bildirdi. Suriye Prezidenti Ahmet Şara X İctimai Taratqu Subsidki hesabıda bayanat ilan kılıp, Suriyanın azaplık ötmüştün kutulup terakiyat ve kayıt kuruş yoluna kadem koyulguna bildirdi. O cezalarının bika kılınışı ve çekilmelerinin ahirilişi bilen Suriye halkının yeni bir mühim neticini kolu keltügellikini tekitlep, Uluq Allah'tan silahı hizmet kılış yolu da bizgi kuş kuvvet ata kılışını tüleymen dedi. O yana Amerika Prezidenti Donald Trump'a şundakla Suriye'ye hemden boğan barlık dost ve kollukçu devletlerine rahmet etti. Amerika Maliye Ministerliği Suriye'nin 1979 yılı kırgızılgın terörlüklü kolluğucu devletler tizimlikinin resmi çıkarılgalıqını bildirgen idi. 2024 yılı haberde Suriye'deki Beşar Esed hakimiyeti aktarılgan denken Washington bilen Demişik oturuştaki yeni devir münasibetlik alakalı tizleşken. Suriye'nin mezgür tizimlikten çıkarılışı devletin uzun yıllardan bu yana dağınlaşıp gelgen diplomatik ve iktizadi yetim kaldırılışını azaytıştaki mühim kademde karalmakta. Hürmetli ekrediyonlukçular, yukarıda haberle anladınlar.

iskaplar axsıl paraşokları bilen laktozdur. Her vaxt tamakka bir axsıl mənbəsi koşuladığan bol. Ama bunun arasında közün saxt kılınan mühim bir sual var. Ziyada köp axsıl istimal kılış hakikaten ademle texmo sağlam kılamdır. Sağlamlıq Bilimleri Üniversiteti Cəmiyyət Ozoqşunaslıqı Bölümünün başlığı Profesör Doktor Elvan Yılmaz Akyüz, kündülük axsıl ihtiyacı, hayvanat ve ösümlük axsılları otursidiki tamponluq, axsını ziyade köp istimal kılışından börek, ciger ve yürek gelip gelirgan xayetleri ve alahidi dikkat kılışka tekişli kişiler doğrusu da təpsili toxtaldı. Axsını ziyade istimal kılışından börek, ciger ve yürek kandaq təsiri körüstüqalıqını biləmsiz? Eğer bilmesiniz, bunu birlikte bilib alaylı. Naşitlikte aksil mol qetik, çüşlük tamakta mol aksılıq ige yemeklik ve aksil koşulgan kahve. Keşlik tamakta mı aksil mol yemeklikler. Bu uzaklanış adeti sizge tonuş bölündü mü? Yakınki mezgillerde ictimai taratkulardan təsirde aksil asasen digüdek sağlam turmuşunun ordini baskıl bulmaydıgan simvolu qaylandı. Nurgun kişiler texima küçlük, texima çidamlıq ve sağlam buluş için özü sezmesizle her vaxt tamakıga ziyade köp aksil koşu batır. Mütəxəssislər bolsa, barğanç küçüyü atan bu adətin siz oylandak bulmasızı mümkünlükini agahlandırmaqda. Çünkü yakınki yıllarda tez tarqalgan axsılını köp istimal kılış, ademini şunca sağlam kılıdı degen qaraş bədəninin hakiki ihtiyacılarının aldığı ötüp getdi. Xoş, axsılını ihtiyacının artıq istimal kılış sağlamlığa qandaq təsir görsüdü? Bədəninin kündülük axsıl ihtiyacı qançilik? Profesör Doktor Elvan Yılmaz Akyüz bu vaxta TRT Xəbər kanalının ziyaretini qubul qaldı. Yine ondaq da mütəxəssisimiz nimelerini dedi, birlikte kulaq salayım. Aval şu noktini aydınlaştırmalıydı. Axsıl hakikaten hayati əhmiyyətliyə. Profesör Akyüz'ün inaklaması boyunca etkanda, axsıllar bədəninin asası ulteşidir. O, ösüb yetiliş, toxulmalarının əsliyə kirişi, bədəninin qurulması və immunitet sistemisi üçün kəmbolsub olmayan uzuqluq maddudur. Şu sebepten kündülük axsıl qəbul qilish miqdarı mühim əhmiyyət gəyə. Çünki axsılını yetərlik istimal qılmaslıq sağlamlıq məsələrini kəltürüb çıxırdı. Bıraq, bunun əksicə ziyadə köp istimal qilishmi bədənə ziyanət gözüdü. Profesor Akyüz bu noktada mühim bir noktaya diqqət tartdı. Axsılının miqdarı qançılık mühim bolsa, qaysi axsıl türünü istimal qılatqalıqımız mı şunçilik mühim? Kündülük axsıl kəmçilikini toluqlaş üçün hər vaxt tamaqda istimal qılış zürür. Amma biz qaysi mənbədin istimal qılvatımız? Hayvanat axsılı mı, ya ki ösümlük axsılı mı? Fakat bir laxıl mənbədin axsıl istimal qılış payda yetküzüş tügül, nurgun məsələlərini kəltürüb çıxardı. Profesor Akyüz yüzü bir için mümkün bulan ziyanlarını mundaq düşünürdü. Eğer her vaxt tamakta hayvanat axsıl mənbəlerini istimal kılsanız, yürek kan tomur keselikleri aldınki qatarda bulup, aşqazan ve tom üfşey rakığı oxşaş rak xayıfları eşip getirdi. Bunun bilen birge talalıq yemeklik istimalınız azib getkildiği için üfşeyi münasifetlik meseleler körüldü ve immunitet sisteminizde selbi təsir kılıdı. Ziyade köp axsıl istimal kılış börekümü selbi təsir körsüdü. Profesör Akyüz sözünü devamlaştırıp mundaq deyir. Eğer sizde bilidigan ya ki bilmeydigan börek kesili bolsa ve ziyade köp axsıl istimal kılsanız, doketin börekinizden yüke eşip getirdi ve bu ehval netihumu naçarlaştırıp etirdi. Şunun bilen birge axsıllar cigerde metabolizm buludu. Bu yana cigerden ziyade çarçıtıp koyudu. Eğer yoşurun kesel bolsa bu xeyb netihumu aşırıp etirdi. Xoş, hayvanat axsılı mı ya ki ösümlük axsılı mı? Profesör Akyüz'ün cevabı nahidenik. Hayvanat axsıllarına oxşayışla ösümlük axsılı mənbəlleri gümü səl qırmasıqımız gerek. Kündülük ozuqlanış tezimlikimizdə həm hayvanat, həm ösümlük axsıllarına oran verişimiz lazım. Ösümlük axsıllarından bədənge sınızcalıqını aşırış üçün onlarını danlıq ziraatlar bilən billə istimal qilişimiz gerek. Bu amino kislata tərtibini rətkisilib, həzim buluş nisbitini aşırdı. Şimdi en köp kızıqış kozgaydıgan sualga kelsek, künüge kançılık aksıl yeterlik? Profesör Akyüz mundaq sansıpırlarını berdi. Kündülük aksıl istimali da kişinin yeşi, boyu, eğırlıqı ve fizyologiyelik ehvalini közde tutkanda, çoğunlar üçün her 1 kilogram beden eğırlıqıga 1.12 ya ki 1.16 gram etrafıda aksıl yeterlik bulurdu, deb itaylaymaz. Balılar üçün bu miqdar sel oxşumaydı. Ösüb itilivatqan kiçik balılar üçün hər 1 kilogramğa 2-2.15 gramqaçı bolsa boludu. Amma birer kesellik əhvarıda ya ki tənərgəçilərdə bu miqdar özgərişi və eşi mümkün. Bulubmu, oruqlar

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem anlığa hem de salametlik yer bozsun. Aman bulanlar.

0: UTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hirmü Şurat Hayak.
1: Az Amerika'yı küldü çeyik kemiyen bir altı segeyik İsrail'i çeyik vişal öt otor ve intelen telepeş ve kaltalan meksalsiz Yordaniya bana köbetet erü sakmiyat. Az İsrail'i tisen kette şaturna ve samuru yasarind ek Amerika'yı küldü çeyik kemiyen bir altı ek mogoş franku İsrail'i çeyik vişal öt

Her vaktiniz hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Türkiye'nin payitahtı Ankara'dan biz dinleyen bütün dinleyicilerimizi salamlayırıq. Bugün avqustun 26-sıdır. Değerli dinleyiciler, programımız Türk Saat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. Bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, muhtelif mezmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçit alırıq.

Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos'un 25'inde Bitlis şehrinde geçirilen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünü

0: Türkiye Ovası.
1: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este é Radio Voz de Turquia.
10: こちらは Turquia no koe radio des.
11: Zboru wa glasot na Turquia.
12: Efirde Turquia ovoz radio sa.
13: It Turquia hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turquia.
14: Turquia öne radiosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: player Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye sıday Türkiye.
2: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Evo ifonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este é Rádio Voz da Turquia.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas otna Turkiye.
11: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
12: It Turkiye hangia radioya?
4: Oldu Radyo Glas Turkiye.
13: Turkiye önü radyosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
7: It Turkiye hangi radio ya?
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

dutsuz sevdamı, manolya kokulu başını kollarımın arasına alıp senin o memleket gözlerine saatlerce bakmalıyım ki anlatabileyim. Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli. Kadınım benim, kadınım.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен гонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзајна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
16: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.